Era baba bisinawa so balansi. Mi alekçe diyoruz. Kömer abra vuk kaçarı sen. Kömer abra vuk kaçarı diyoruz. Çalayım mı ka? Ka arı sevira seni daha kaçarı sen. Es enfermedades. Vergonzado. Será avergonzado. Será vergonzado. Ida va va va va va va. Ay, que ver obra con mi Alex Chadio, que ver obra busco.